Yarat misha, yerde kıyın bir ol. Yaratılmay, yaşat bulamay. Üzülmesinlik, yetecekler bilen, beyler.